Eğlenmeyi bilenler Metro FM'de. İşte onların şarkısı. Some keep a diary, seems like a fantasy, but it may require

0: kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM'te.

Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Anida.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Ankara bugün tarihi bir zirveye ev sahipliği yapacak. NATO'ya üye ülkelerin liderleri bugün başkentte bir araya geliyor. Liderlerin iki gün boyunca yoğun bir programı var. Aralarında ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Starmer, Almanya Başbakanı Merz, Ukrayna lideri Zelenski ve İtalya Başbakanı Meloni'nin de bulunduğu 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, 100'e yakın bakan, NATO zirvesi için Ankara'da bir araya gelecek. Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek savunma sanayi forumuyla başlayacak olan zirve, ittifakın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik öneme sahip. Beştepe'de saat 18.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri için resepsiyon düzenlenecek. Türk mutfağı ve geleneksel el sanatları kültürü tanıtılacak. Geleneksel aile fotoğrafı ise zirvenin ikinci günü çekilecek. ABD Başkanı Trump, Ankara'ya gelmek üzere ABD'den Air Force One uçağıyla yola çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ı Beştepe'de resmi törenle karşılayacak. Trump'ın makam aracına atlı birlikler eşlik edecek. İki ülke arasında Türkiye'nin P-35 programına geri dönüşü de masada olacak. Erdoğan ve Trump'ın görüşmelerden sonra ikili anlaşmaları imza atması ve ortak basın toplantısı yapması da bekleniyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı ve motor satması konusunda endişeli olduğunu dile getirdi. Trump'ın kalacağı otel tamamen kapatıldı. Bu otelde sadece Trump ve 1000 kişilik ekibi kalacak. Otel gizli servis tarafından korunacak. Zirve öncesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'nin NATO'daki liderliği önemli, haritadaki yeri önemli, Arkansas'tan Ankara'ya kadar güçlü olmalıyız diye konuştu. Zirve için başkentte yapılan hazırlıklarda özellikle otellerin bulunduğu birçok yol trafiğe kapatıldı. Eylem, miting, el ilanı dağıtmak ve drone uçurmak yasaklandı. Ankara'da belirlenen cadde ve yollarda aynı zamanda motokurye yasağı kararı da alındı. NATO zirvesi nedeniyle Esenboğa Havalimanı belli saatlerde hava trafiğine geçici olarak kapatılacak. THY, NATO zirvesi nedeniyle uçuşlarda yaşanabilecek aksaklıklardan ötürü iade hakkının olacağını duyurdu. Ankara'daki NATO zirvesi anısına tedavülde kullanılacak özel madeni 5 lira basıldı. İsrail ve Yunanistan Ege Denizi'nde ortak askeri tatbikat yaptı. Küba'da ülke genelinde elektrik kesintisi meydana geldi. Derin ekonomik krizde olan ülkede elektriğin geri gelmesinin günler süreceği belirtiliyor.
0: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
1: Dünya Kupası'nda İspanya son dakikada bulduğu golle Portekiz'i 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Portekiz milli takımının teknik direktörü Roberto Martinez istifa etti. ABD Başkanı Trump, ABD'li forvet Balogun'un cezası için FIFA Başkanı Infantino'yu aradığını doğruladı. Trump, ceza ertelemesi değil yeni bir inceleme istedim dedi. Diğer yandan UEFA, FIFA'nın bu kararına tepki gösterdi. Ancak cezası affedilen Balogun da ABD'ye çare olmadı. ABD son 16 maçında Belçika'ya 4-1 mağlup olarak turnuvadan elendi. Belçika çeyrek finalde İspanya ile karşı karşıya gelecek. A milli erkek basketbol takımı 2027 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde İsviçre'yi 95-72 mağlup etti.
0: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
5: Limitsiz.
3: Metro FM.
6: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
1: Altın ons başına 4200 dolara yakın işlem gördü ve geçen haftaki kazanımlarını korudu. Beklenenden düşük ABD istihdam verileri ve düşük petrol fiyatları yatırımcıların Fed'in faiz artırımı beklentilerini düşürmesine neden oldu. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC, Ağustos'ta üretim artışına devam edileceğini açıkladı. İstihdamını koruyan sanayi şirketlerine 2 yıl daha 188 milyar lira destek verilecek.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
8: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

Metro FM 몸에 있으니까 좋겠어. 유나이드 Metro FM.

0: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Hep tatil
2: de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Limitsiz hit müzik.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Rade Gucci da Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci da Prada.

0: güvenliği.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Ankara bugün tarihi bir zirveye ev sahipliği yapacak. NATO'ya üye ülkelerin liderleri bugün başkentte bir araya geliyor. Liderlerin iki gün boyunca yoğun bir programı var. Aralarında ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Starmer, Almanya Başbakanı Merz, Ukrayna lideri Zelenski ve İtalya Başbakanı Meloni'nin de bulunduğu 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, 100'e yakın bakan, NATO zirvesi için Ankara'da bir araya gelecek. Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek savunma sanayi forumuyla başlayacak olan zirve, ittifakın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik öneme sahip. Beştepe'de saat 18.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri için resepsiyon düzenlenecek. Türk mutfağı ve geleneksel el sanatları kültürü tanıtılacak. Geleneksel aile fotoğrafı ise zirvenin ikinci günü çekilecek. ABD Başkanı Trump Ankara'ya gelmek üzere ABD'den Air Force One uçağıyla yola çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'ı Beştepe'de resmi törenle karşılayacak. Trump'ın makam aracına atlı birlikler eşlik edecek. İki ülke arasında Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü de masada olacak. Erdoğan ve Trump'ın görüşmelerden sonra ikili anlaşmaları imza atması ve ortak basın toplantısı yapması da bekleniyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı ve motor satması konusunda endişeli olduğunu dile getirdi. Trump'ın kalacağı otel tamamen kapatıldı. Bu otelde sadece Trump ve 1000 kişilik ekibi kalacak. Otel gizli servis tarafından korunacak. Zirve öncesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'nin NATO'daki liderliği önemli, haritadaki yeri önemli, Arkansas'tan Ankara'ya kadar güçlü olmalıyız diye konuştu. Zirve için başkentte yapılan hazırlıklarda özellikle otellerin bulunduğu birçok yol trafiğe kapatıldı. Eylem, miting, el ilanı dağıtmak ve drone uçurmak yasaklandı. Ankara'da belirlenen cadde ve yollarda aynı zamanda motokurye yasağı kararı da alındı. NATO zirvesi nedeniyle Esenboğa Havalimanı belli saatlerde hava trafiğine geçici olarak kapatılacak. THY, NATO zirvesi nedeniyle uçuşlarda yaşanabilecek aksaklıklardan ötürü iade hakkının olacağını duyurdu. Ankara'daki NATO zirvesi anısına tedavülde kullanılacak özel madeni 5 lira basıldı. İsrail ve Yunanistan Ege Denizi'nde ortak askeri tatbikat yaptı. Küba'da ülke genelinde elektrik kesintisi meydana geldi. Derin ekonomik krizde olan ülkede elektriğin geri gelmesinin günler süreceği belirtiliyor.
2: Metro FM.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
1: Altın ons başına 4200 dolara yakın işlem gördü ve geçen haftaki kazanımlarını korudu. Beklenenden düşük ABD istihdam verileri ve düşük petrol fiyatları yatırımcıların Fed'in faiz artırımı beklentilerini düşürmesine neden oldu. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC, Ağustos'ta üretim artışına devam edileceğini açıkladı. İstihdamını koruyan sanayi şirketlerine 2 yıl daha 188 milyar lira destek verilecek.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Ankara-Konya yolunun 55-59. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürüyor. Bursa-Yalova yolunun 39-42. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
7: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you. Forever Metro. Metro FM. Non-stop Metro. FM.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz. Metro
2: FM. Bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
3: Artısıyla Troy'da.
4: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Enerjiz.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

için İstanbul'da gerçekleşecek olan 19 Temmuz Savatage konserine 5 çift bilet kazanacak. Bu biletleri kazanmak için yapmanız gereken şey çok basit. Bir hafta boyunca Cuma gününe kadar vereceğim kelime şifrelerini birleştirip anlamlı cümleyi Cuma 18 sonrası Metro FM Instagram hesabına ileteceksiniz. Şifreyi hafta içi her gün sabah 8-9 arasında ve akşam 17-18 saatleri arasında tekrar duyabilirsiniz. Sakın kaçırmayın. Bugünün şifresi End.

0: yazın sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Güne Metro FM'le enerjik başlayan o insan. Sana da günaydın. Metro FM.

Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Ankara bugün tarihi bir zirve ev sahipliği yapacak. NATO'ya üye ülkelerin liderleri bugün başkentte bir araya geliyor. Liderlerin iki gün boyunca yoğun bir programı var. Aralarında ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Starmer, Almanya Başbakanı Merz, Ukrayna lideri Zelenski ve İtalya Başbakanı Meloni'nin de bulunduğu 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, 100'e yakın bakan, NATO zirvesi için Ankara'da bir araya gelecek. Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek savunma sanayi forumuyla başlayacak olan zirve, ittifakın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik öneme sahip. Beştepe'de saat 18.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri için resepsiyon düzenlenecek. Türk mutfağı ve geleneksel el sanatları kültürü tanıtılacak. Geleneksel aile fotoğrafı ise zirvenin ikinci günü çekilecek. ABD Başkanı Trump, Ankara'ya gelmek üzere ABD'den Air Force One uçağıyla yola çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ı Beştepe'de resmi törenle karşılayacak. Trump'ın makam aracına atlı birlikler eşlik edecek. İki ülke arasında Türkiye'nin P-35 programına geri dönüşü de masada olacak. Erdoğan ve Trump'ın görüşmelerden sonra ikili anlaşmaları imza atması ve ortak basın toplantısı yapması da bekleniyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin Türkiye'ye P-35 savaş uçağı ve motor satması konusunda endişeli olduğunu dile getirdi. Trump'ın kalacağı otel tamamen kapatıldı. Bu otelde sadece Trump ve 1000 kişilik ekibi kalacak. Otel gizli servis tarafından korunacak. Zirve öncesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'nin NATO'daki liderliği önemli, haritadaki yeri önemli, Arkansas'tan Ankara'ya kadar güçlü olmalıyız diye konuştu. Zirve için başkentte yapılan hazırlıklarda özellikle otellerin bulunduğu birçok yol trafiğe kapatıldı. Eylem, miting, el ilanı dağıtmak ve drone uçurmak yasaklandı. Ankara'da belirlenen cadde ve yollarda aynı zamanda motokurye yasağı kararı da alındı. NATO zirvesi nedeniyle Esenboğa Havalimanı belli saatlerde hava trafiğine geçici olarak kapatılacak. THY, NATO zirvesi nedeniyle uçuşlarda yaşanabilecek aksaklıklardan ötürü iade hakkının olacağını duyurdu. Ankara'daki NATO zirvesi anısına tedavülde kullanılacak özel madeni 5 lira basıldı. İsrail ve Yunanistan Ege Denizi'nde ortak askeri tatbikat yaptı. Küba'da ülke genelinde elektrik kesintisi meydana geldi. Derin ekonomik krizde olan ülkede elektriğin geri gelmesinin günler süreceği belirtiliyor.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu
1: Metro FM.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Dünya Kupası'nda İspanya son dakikada bulduğu golle Portekiz'i 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Portekiz milli takımının teknik direktörü Roberto Martinez istifa etti. ABD Başkanı Trump, ABD'li forvet Balogun'un cezası için FIFA Başkanı Infantino'yu aradığını doğruladı. Trump, ceza ertelemesi değil yeni bir inceleme istedim dedi. Diğer yandan UEFA, FIFA'nın bu kararına tepki gösterdi. Ancak cezası affedilen Balogun da ABD'ye çare olmadı. ABD son 16 maçında Belçika'ya 4-1 mağlup olarak turnuvadan elendi. Belçika çeyrek finalde İspanya ile karşı karşıya gelecek. Amirli erkek basketbol takımı 2027 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde İsviçre'yi 95-72 mağlup etti.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
1: Metro FM. Limitsiz hit müzik.
4: Şansa kalmaz işiniz. Umran oto ekspertiz.
5: Umran oto ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Altın ons başına 4200 dolara yakın işlem gördü ve geçen haftaki kazanımlarını korudu. Beklenenden düşük ABD istihdam verileri ve düşük petrol fiyatları yatırımcıların Fed'in faiz artırımı beklentilerini düşürmesine neden oldu. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC, Ağustos'ta üretim artışına devam edileceğini açıkladı. İstihdamını koruyan sanayi şirketlerine 2 yıl daha 188 milyar lira destek verilecek.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
3: Metro FM.

kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o. Hit müzik.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Dünya Kupası'nda İspanya son dakikada bulduğu golle Portekiz'i 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Portekiz milli takımının teknik direktörü Roberto Martinez istifa etti. ABD Başkanı Trump, ABD'li forvet Balogun'un cezası için FIFA Başkanı Infantino'yu aradığını doğruladı. Trump, ceza ertelemesi değil yeni bir inceleme istedim dedi. Diğer yandan UEFA, FIFA'nın bu kararına tepki gösterdi. Ancak cezası affedilen Balogun da ABD'ye çare olmadı. ABD son 16 maçında Belçika'ya 4-1 mağlup olarak turnuvadan elendi. Belçika çeyrek finalde İspanya ile karşı karşıya gelecek. Amirli erkek basketbol takımı 2027 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde İsviçre'yi 95-72 mağlup etti.
2: Türk

0: Aktiz Finans haberlerini sunar.
1: Altın ons başına 4200 dolara yakın işlem gördü ve geçen haftaki kazanımlarını korudu. Beklenenden düşük ABD istihdam verileri ve düşük petrol fiyatları yatırımcıların Fed'in faiz artırımı beklentilerini düşürmesine neden oldu. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC, Ağustos'ta üretim artışına devam edileceğini açıkladı. İstihdamını koruyan sanayi şirketlerine 2 yıl daha 188 milyar lira destek verilecek.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Limitsiz hit müzik.
4: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Ankara-Konya yolunun 55-59. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürüyor. Bursa-Yalova yolunun 39-42. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Bir reklam.
3: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
4: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
2: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Metro FM. Limitsiz eğlence. Limitsiz hit müzik.
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Amadeus. Kendinize ayırabileceğiniz en iyi 150 dakika. Dünya müzik tarihinin ölümsüz bestecileri Mozart ve Salieri'nin sürükleyici hikayesi 7 sezonları kapalı gişe sahneleniyor ve bugüne kadar 550 bin seyirciyle buluştu. Başrollerini Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer'in paylaştığı 70 kişilik dev prodüksiyonu, görkemli sahne tasarımı ve etkileyici anlatımıyla izleyenleri büyüleyen Amadeus 15 Temmuz Harbiye Açık Hava'da sahnede. %25 yaz indirimi fırsatını kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Mesut Süre ile Rabarba.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Dünya Kupası'nda İspanya son dakikada bulduğu golle Portekiz'i 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Portekiz milli takımının teknik direktörü Roberto Martinez istifa etti. ABD Başkanı Trump, ABD'li forvet Balogun'un cezası için FIFA Başkanı Infantino'yu aradığını doğruladı. Trump, ceza ertelemesi değil yeni bir inceleme istedim dedi. Diğer yandan UEFA, FIFA'nın bu kararına tepki gösterdi. Ancak cezası affedilen Balogun da ABD'ye çare olmadı. ABD son 16 maçında Belçika'ya 4-1 mağlup olarak turnuvadan elendi. Belçika çeyrek finalde İspanya ile karşı karşıya gelecek. Amirli erkek basketbol takımı 2027 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde İsviçre'yi 95-72 mağlup etti.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
7: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
1: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.

Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Radyonda şarkını seç. Müziğin hemen çalsın. İstek şarkını Metro FM TR Instagram adresinden bize hemen ulaştır. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Altın ons başına 4200 dolara yakın işlem gördü ve geçen haftaki kazanımlarını korudu. Beklenenden düşük ABD istihdam verileri ve düşük petrol fiyatları yatırımcıların Fed'in faiz artırımı beklentilerini düşürmesine neden oldu. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC, Ağustos'ta üretim artışına devam edileceğini açıkladı. İstihdamını koruyan sanayi şirketlerine 2 yıl daha 188 milyar lira destek verilecek.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
8: İstanbul,
9: always Metro.
8: Ankara,
9: Bodrum,
8: Bursa,
9: Antalya,
8: İzmir,
9: always with you,
8: forever Metro.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Ümitsiz.

0: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
2: And nothing else matters. I ride that Gucci, the Prada.

0: This goes out to, you know who this goes out to. Yeah.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.

0: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan metrofm.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın. Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Limitsiz hit müzik.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Altın ons başına 4200 dolara yakın işlem gördü ve geçen haftaki kazanımlarını korudu. Beklenenden düşük ABD istihdam verileri ve düşük petrol fiyatları yatırımcıların Fed'in faiz artırımı beklentilerini düşürmesine neden oldu. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC, Ağustos'ta üretim artışına devam edileceğini açıkladı. İstihdamını koruyan sanayi şirketlerine 2 yıl daha 188 milyar lira destek verilecek.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro Oto
6: Ekspertiz. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
8: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
9: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

0: Karnaval'da Metro FM burası, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Cengiz Radyonuz'a geldi, partilemeye başladık demektir. Saat 17'ye kadar harika şarkılarla önümüzdeki dakikaları keyiflendireceğiz. Metro Online'ı başlattım. İyi eğlenceler hepinize. The Second Voice, Let Me Be'nin arkasına Dominic Fike ekliyoruz. Baby Doll geliyor radyonuza.
1: Limitsiz.

Dinlemeyi sevip müzik devam ediyor. Roman Yaran Türkiye üzerine esen o sıcak rüzgarın sebebidir yıllardır. İnna ve onun unutulmaz şarkısı. India günümüzde harika bir renk attı. Şimdi telefonları çıkarıp sallamaya hazır mısınız? Bu şarkıyla birlikte yapılan

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online.

0: tanıştığınız yerdesiniz diye diyoruz ama aslında bu şarkının orijinali çok çok eski, 70'lerden unutulmaz bir klasik. Beijing yepyeni versiyonuyla radyonuzdaydı. R&B Ring My Bell için oylar, yorumlar bekleniyor. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Gelin hem beni takip edin, yepyeni şarkıları birlikte keşfedelim, hem de story bölümünden oylamaya hemen katılın.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

Metro Online'de Cengiz radyonuzda, bu da en çok sevdiğimiz Ayana Kamora şarkılarından biri. Yanında Lil Pump vardı, Pookie dinledik. Saatin şansı ismi belli oldu. Metro FM TR Instagram adresten favori şarkısını dinlemek isteyen isim belki Yılmazer. Ve bu da yepyeni Metro FM şarkılarından biri. K

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
5: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor. With the network.

0: French Candy ile devam edip yeni saati de açtık. It's My Party adı üstünde. Dünyanın dört bir yanından en özel, en güzel şarkılarla günün ikinci bölümünden sonra yolculuğumuz devam ediyor. Keyifler yerinde, yeni müzik radyonuzda. O zaman sesi yükseltin ve Keto dinlemenin keyfini çıkardın. Turn the lights off geliyor Metro FM'e.
1: Limitsiz.

Metro FM. Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

Metro FM'de Limit Trip Müzik devam ediyor. Hem kendi şarkıları hem de Nelly Furtado ile yaptığı prodüksiyonlarla bir döneme damgasını vuran isimlerden biriydi. Timbaland seslere hayat veriyordu. Onun en güzel şarkılarından biri Give It To Me radyonuzdaydı. Geçmişte kısa bir gezinti bugünlere doğru yaklaşıyor. Ed Sheeran'ın enerjisiyle yükseliyoruz. Metro Online'da az.

Metro FM'de günün hit adayı belli oldu. Geçtiğimiz saat çalmıştım. Bu saat bir kez daha çalalım. Kaçıranlar yakalasın oylamaya. Hemen katılsın Instagram aracılığıyla. DJ Cengiz İnsan adresinden beni ve şarkıyı bulabilir. H'in bu yepyeni single'ı Ring My Bell'in 2026 versiyonuna oy kullanabilirsiniz. Metro FM.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası, burası
1: Metro FM. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci to Prada.

0: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. Metro Online'la Cengiz Radyo'nuzda keyifli güzel bir salı günü, günün tarihi 7 Temmuz oldu. Doğum günü partisi için bir araya geldik. Ege Eroğlu'nun yeni eşini kutluyoruz Ege. İyi ki doğdun, harika bir yıl ve yaş olsun senin için. Metro FM doğum günü partine bu harika şarkıyla katılıyor. Duzoran Mega I Follow, sana özel radyonda çalıyor.

Metro Online'de Cengiz Radyo'nuzda son günlerde en çok sevdiğimiz şarkılardan biri. Aynı zamanda Top 40 listemizin de bir numarasıydı. DJ Go'ya, Michiko'ya, Güle Güle, Musa Seri'nin favori şarkısına merhaba. Metro FM TR Instagram adresinden bize ulaştırdı isteğini Musa. O zaman Sia dinleyelim, Never Give Up.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Altın ons başına 4200 dolara yakın işlem gördü ve geçen haftaki kazanımlarını korudu. Beklenenden düşük ABD istihdam verileri ve düşük petrol fiyatları yatırımcıların Fed'in faiz artırımı beklentilerini düşürmesine neden oldu. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC, Ağustos'ta üretim artışına devam edileceğini açıkladı. İstihdamını koruyan sanayi şirketlerine 2 yıl daha 188 milyar lira destek verilecek.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro. Metro, FM, non-stop Metro.
6: DJ'cin yüzünü salla, Metro Online devam ediyor.

0: Radyo FM, burası Cengiz Radyonuz'da. Saatler 16 oldu. Günün son bölümüne adım adım yaklaşmaya devam. Günün sizi yormasına, enerjinizi tüketmesine izin vermeyin. Bizim de bu harika şarkıların keyfini çıkarmaya devam edin. Ömer Deyip ve Melisa ile açılışı gerçekleştirdik. Arkasından öyle müthiş bir şarkı geliyor ki her nerede olursanız onun etkisi altında kalacaksınız. Ujel Ultranate, Moving to the Sun, Metro FM'de.
1: Limitsiz.

Metro FM hitlerini sizler için çalıyorum. Bizim dinleyicimiz olmanın ayrıcalığıyla Melizos radyonuzdaydı. My Life is Disco dinledik. Saatin şansı ismi ve günün aynı zamanda son şansı ismi de belli oldu. Metro FM TR. Instagram adresinden bize ulaştı Cüneyt Terük istek şarkısı. Şimdi Radyo Sonu'nda Anne Mary'den Ciao Adios. As you once, as you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now.

Metro FM'de yeni Mesrep Müzik devam ediyor. Yıllar sonra ne oldu bitti? Bu şarkı yeni baştan büyük bir hit oldu. Justin Bieber ve Nicki Minaj hayatımıza yeniden girdi. Beat and a Beat dinlemek ayrı bir keyif oldu 2026 yazında. Yazın keyfini zirveye çıkardığımız dakikalarda klasiklerden biri daha geliyor. Eminem çok fazla kendini göstermese de Eko'nun müthiş şarkısında onun adı da

0: Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Ben Arkın.
1: Limitsiz hit müzikle
0: hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
2: Around the world with Arkın.
3: Let's go, go, go, go, go.
0: Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde.
4: Around the world.
5: Limitsiz hit müzik.
6: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Rewind'a yolun sonu Spice ve Şampol ile geldi. Go Down There dinledik. Ben Cengiz, saat 14'ten bu yana radyonuzda değil mi? Umarım keyifli, güzel ve eğlenceli olmuştur herkes için bu salı öğleden sonrası. Az sonra Around the World ile Erkin Çelik radyonuzda olacak ve eve dönüş yolculuğunuzda harika şarkılarla size eşlik edecek. Yarın saat 14'te yine Metro FM'deyim. Mutlaka görüşelim. The Second Voice geliyor. Let me

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Altın ons başına 4200 dolara yakın işlem gördü ve geçen haftaki kazanımlarını korudu. Beklenenden düşük ABD istihdam verileri ve düşük petrol fiyatları yatırımcıların Fed'in faiz artırımı beklentilerini düşürmesine neden oldu. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC, Ağustos'ta üretim artışına devam edileceğini açıkladı. İstihdamını koruyan sanayi şirketlerine 2 yıl daha 188 milyar lira destek verilecek.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
8: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
9: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
10: Metro FM.
9: Ben Arkın, limitsiz hit müzikle
8: hafta içi her gün 17-19 arası
9: eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
8: Around the World. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle
9: dünyanın her yerinde.
8: Let's go.
9: Hadi başlayalım.

Salı akşamı saat 5'i geçeli bir şarkı oldu. Hafta ivmesini almaya başladı bile. Eve dönüş yolu yine bizden sorulur. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosu Metro FM'de. Dünyanın en çok dinlenilen single'ları Around the World'da. Ben Arkın'la radyonuzda sesimi duyan herkese merhaba. Ücretsiz Karnaval FM dijital ses kalitesiyle Türkiye'nin en büyük ses platformunda ve FM frekansında radyonun nostaljisiyle saat 19'a dek sizin için seçtiğim özel liseyle dünyayı dolaşıyoruz. Ki buna Around the World diyoruz. Açılışı 2003'ün en büyük aşk ilanı yaptı. She Lights'ın 1970 tarihli Corner Riff'i üzerine kurulan Amerika'da 8 haftada zirvelenemeyen ortak imza. Beyoncé ve Jay-Z'den Crazy in Love. Takvim bugünü Dünya Çikolata Günü ilan etmiş ve bugün 1550'de Avrupa'ya giren keyfin 400 yılı aşkın süredir tahtında oturmasının kutlandığı gün. Ucuza gelen keyiflerin değersiz olduğunu kim söylemiş? Sia'nın Rihanna için yazıp reddedilince kendine sakladığı parça 40 yaşında ona kariyerinin ilk Amerika 1 numarasını getirdi. Şampol remixiyle tabii ki, bu arada onu atlamamak lazım. Uygulamada Metro FM'i seçin, Limitsiz Hit müziği neredeyseniz dinlemeye başlayın. Sia ve Cheap Thrills radyonuzda.

0: Metro FM. Bir reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın. Artık

Yıl 1999, Prince'i dinlerseniz tam parti zamanı. Ama hem Amerika hem İngiltere listesinde Latin patlamasının kapısını aralayan neredeyse bu şarkıydı diyebiliriz. Üstelik tarihte baştan sona dijital kaydedilen ilk bir numara. Günde 19 kez çöken Pro Tools'un, ki o zamanki ses teknisyeni ekip ona Slow Tools diyordu, Ricky Martin, Living La Vida Loca ile radyomuzdaydı. Bugün aynı zamanda Dünya Affetme Günü. Affetmek karşı tarafa bir iyilik olarak değil, kendi sırtınızdan indirdiğiniz yüktür. Gloria Gaynor'ın 1978 klasiği de tam olarak bunu söyler zaten. Rotterdamlı bir öğrenci grubu o marşı larlarlarla yeniden söylediğinde 98 Dünya Kupası'nda Fransa'nın zafer şarkısı haline geldi. Limitsiz Hit Müzik, Metro FM'de Hermes House Band yorumuyla I Will Survive.

0: Dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM.
1: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
3: Around the world.
1: Devam ediyoruz.

İngiliz ikili Aluna George 2011'de piyasaya çıkardıkları parçayla iki kere sessizce listelerin içinden geçti. Fransız DJ Snake'in remixi ise 3. denemede şarkıyı Amerika listelerine sokmayı başardı ve beğendiğinizi bilmek kolay, itiraf etmek zaman alıyor demek ki. You know you like it. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosundaydı. 2006 yılında Timbaland'in kaydettiği bir parça İngiltere'de 3 hafta bir numarada kaldı. Kayıt sırasında stüdyoda ekipmanın ısınmasından gerçek bir yangın bile çıktıktan sonra ateşli parça bu kez mecaz değil, Nelly Furtado. Man Eater'la Metro FM'de.

Bu akşamın yapay zeka cover'ı. Tersten okumanın üstadı Missy Elliott'tan. 2002 yılında nakaratın bir dizesini tamamen, kelimenin tamamıyla tersten çalarak kaydetmişlerdi. Parça Amerika'da 10 hafta 2 numarada kaldı. Aslında 1 numarada olduğu denilebilir çünkü önündeki parça Oscar kazanan Blues Yusuf'tu. Work It bu kez algoritma yorumuyla bambaşka bir ruhla radyonuzdaydı. Metro FM'de dünyanın en çok dinlenilen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda. Ben Arkın'la. Sesimi duyan herkese yeniden merhaba. Dün akşamı Gonna Make You Sweat'le kapatmıştık. Bugün yine terlemeye devam ediyoruz. Ama olay ne stüdyonun ne de bulunduğunuz yerin kliması. Önemli olan terleme haftasında aldığınız suya dikkat etmek. Radyonuzdan bir yaz hatırlatması. Yaz aylarında su içmeyi ihmal etmeyin ama suyun tek başına yetmediğini de bilmeniz lazım. Mutlaka elektrolit alın. Çünkü hücrelerimiz içtiğimiz sudan ancak sodyum potasyum pompası sayesinde faydalanabiliyor. Bu programda müzik tarihinin yanında biraz da kimya var. Hem de ücretsiz. Snoop Dogg'un Wet parçası. David Guetta'nın 2011'de yeniden yorumladığı remix ile. Fransa'da bir numaraya oturdu David Guetta Metro FM'de. Sweat.

0: Metro FM dinleyicileri, bu hafta için İstanbul'da gerçekleşecek olan 19 Temmuz Savatage konserine 5 çift bilet kazanacak. Bu biletleri kazanmak için yapmanız gereken şey çok basit. Bir hafta boyunca Cuma gününe kadar vereceğim kelime şifrelerini birleştirip anlamlı cümleyi Cuma 18 sonrası Metro FM Instagram hesabına ileteceksiniz. Şifreyi hafta içi her gün sabah 8-9 arasında ve akşam 17-18 saatleri arasında tekrar duyabilirsiniz. Sakın kaçırmayın. Bugünün şifresi N.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Astrolojide Neptün müziğin, rüyaların ve baştan çıkarmanın gezegeniymiş. 7 Temmuz yani 7-7'nin gününde dinlediğiniz şarkının prodüksiyonunun Pharrell Williams'ın grubu Neptün'den gelmesi de bizim payımıza düşen hizalanma olsun. İkilinin aslında Janet Jackson için hazırladığı parça 2001 yılında Britney Spears'la hayat buldu. MTV Video Müzik Ödülleri gecesindeki pitonlu sahne performansı ise hala pop tarihinin en çok konuşulan anlarından sayılır. I'm a Slave for You Metro FM'deydi. Dünyanın en çok dinlenilen single'larıyla Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda dünyaya dolaşmaya devam ediyoruz. Around the World'de Ben Arkın. Başkası için yazılan bir şarkıyı kendine ait kılmak kesinlikle bir yetenek ama gerçek yetenek henüz 17 yaşındayken dünyayı buna ikna etmek. İsveçli Zara Larsson 2015'te henüz o yaştayken İngiltere'nin 3 numarasına yükselmeyi başardı. Şarkısı ülkenin tüm zamanlar klasikleri arasına girdi ve Metro FM'de an itibariyle dinlemeye

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar. Pilot Garaj oto ekspertiz.
1: Dünya Kupası'nda İspanya son dakikada bulduğu golle Portekiz'i 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Portekiz milli takımının teknik direktörü Roberto Martinez istifa etti. ABD Başkanı Trump, ABD'li forvet Balogun'un cezası için FIFA Başkanı Infantino'yu aradığını doğruladı. Trump, ceza ertelemesi değil yeni bir inceleme istedim dedi. Diğer yandan UEFA, FIFA'nın bu kararına tepki gösterdi. Ancak cezası affedilen Balogun da ABD'ye çare olmadı. ABD son 16 maçında Belçika'ya 4-1 mağlup olarak turnuvadan elendi. Belçika çeyrek finalde İspanya ile karşı karşıya gelecek. Amirli erkek basketbol takımı 2027 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde İsviçre'yi 95-72 mağlup etti.
0: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu. Pilot Garaj oto ekspertiz.
2: Metro FM. Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
1: Altın ons başına 4200 dolara yakın işlem gördü ve geçen haftaki kazanımlarını korudu. Beklenenden düşük ABD istihdam verileri ve düşük petrol fiyatları yatırımcıların Fed'in faiz artırımı beklentilerini düşürmesine neden oldu. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC, Ağustos'ta üretim artışına devam edileceğini açıkladı. İstihdamını koruyan sanayi şirketlerine 2 yıl daha 188 milyar lira destek verilecek.
2: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
4: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Ankara-Konya yolunun 55-59. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürüyor. Bursa-Yalova yolunun 39-42. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
6: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
4: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
7: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
4: Around the world. Devam ediyoruz.

Fransız ikili Mojo, şık gitarlar üzerine kurdukları 2000 tarihli klasiği İngiltere'nin zirvesine çıkardıklarında kendi ülkeleri adına bir Guinness rekoruna da imza attılar. Lady Hear Me Tonight bu akşam da Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundaki eve dönüş yolculuğumuzdaydı. Dünyanın en çok dinlenen single'ları sizin için seçtiğim özel listeyle, isterseniz application üzerinden, isterseniz FM frekansında radyonun nostaljisiyle bulunduğunuz ile göre yayındayız. İşin özü şu, ilk seferinde duyulmamak bazen şarkının suçu değil, kesinlikle söylemek lazım. Roisin Murphy ile Moloko'nun 1999'da 45 numarada kaybolan parçası Alman DJ Boris Lugosch'un remix ile aynı yıl İngiltere'nin 4 numarasına geri döndü. Ve bu kez şarkıyı söyleyen sadece Murphy değil, kendisine geri söyleyen kalabalıklar vardı. 100'den fazla compilation albümün içinde yer aldı ve remix ile ikinci kez doğan Sing It Back Metro FM'de. Limitsiz Hit Müzik Radyonuzda.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz. Metro FM. Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar kim?

tanımayan vokalist hikayesinde Norveçli söz yazarı Ina Worldson 2014'te demo vokalini tek seferde kaydettiği parçayla Calvin Harris'in Disciples'la birlikte yayınladığı şarkının içindeydi ama adı hiçbir yerde geçmedi. Bu haftanın üçüncü kredisi olmayan şarkısı How Deep Is Your Love radyonuzaydı. Bilirsiniz müzikte hiçbir şey kaybolmaz, el değiştirir. Tam bir saadet zinciri. Kamerunlu Manu Dibango'nun 1972 tarihli Sol Makosa'sındaki o meşhur Mama Say Mama Sa Mama Kosa diye devam eden sözler 1983'te önce Michael Jackson, oradan da 2007'de Rihanna'nın 10 ülkede zirve gören hitine taşındı. Rihanna Don't Stop The Music radyonuzda. Metro FM'desiniz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Ben Arkın'la Around The World'de.

0: Metro FM. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

X Factor Amerika'da 2012 yılında Beşir sol yarışmacı olarak elenen ama jürinin onları bir araya getirdiğinde sahnede başka bir güç ortaya çıkan Fifth Harmony yarışmayı 3. olarak bitirdiler. Hatta asıl ödülü ondan sonra aldılar. Balkan Beatbox'ın kurucusu Ori Kaplan'ın saksafonuyla açılan 2015 hitleri İngiltere'de 3 numarayı gören ve kaybettiğiniz yarışmada asıl kazandığınız zamanın ne zaman olduğuna kendinizin karar verebileceğini gösteren Fifth Harmony Worth It radyonuzaydı. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda Metro FM'de dünyanın en çok dinlenilen single'ları Around the World'de ben Arkın'la radyonuzda. Değerini bilmek demişken geçen sonbaharda çıkıp Amerika zirvesinde 10 haftayı deviren Max Martin ve Shellback'la kurulan parça. Sahibinin kariyerindeki en uzun soluklu bir numara. Yenisi Sit Müzik, Taylor Swift ve The Fate of Ophelia.

0: limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

Bu hafta bizden ayrılmıyor. Kabul edelim, dün The Power vardı. Bugün 1992'de İngiltere'de 6 hafta zirvedenilmeyen bir dans klasiği içimize iyi geldi. Thea Austin vokalleriyle Rhythm is a Dancer Around the World'deydi. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda. Metro FM'de saat 19'a dek sizin için seçtiğim özel listeyle dünyayı dolaşmaya devam ediyoruz. Bugün affetme günü demiştim ya. Gwen Stefani 2005'te farklı bir yol seçti. Affetmek yerine karşılığında orta parmağını kaldırdı. Courtney Love ona pompon kız deyince olurum hem de dünyayı yönetirim dedi ve Neptunes'da kaydettiği cevap Amerika'da bir numaraya çıktı. Tarihte 1 milyon dijital satış yapan ilk şarkı oldu. Bazen en zarif af cevabı sahneye taşımaktır. Zarafet bunun neresinde diye soracaksanız onu ben de henüz bulamadım. Gwen Stefani ile Metro FM'de Hollaback Girl.

Yıl 1979. The Wiz setinde tanıştığı Quincy Jones'la stüdyoya giren Michael Jackson tek başına yazdığı ilk şarkıyla Amerika'nın bir numarasına yükseldi ve ilk solo Grammy'sini aldı. O falset ton o gün imza almayı başardı. Don't Stop Till You Get Enough radyonuzdaydı. Şimdi sıkı durun. Tavşan deliğinden içeri giriyoruz. 1972 yılında David Bowie, Ziggy Stardust'ın kapağında Londra'da bir kürkçü tabelasının altında poz verdi. Tabelada K West yazıyordu. Albümün açılış şarkısı Five Years dünyaya 5 yıl ömür biçmişti. Kanye Omari West ise tam 5 yıl sonra 1977'de dünyaya geldi. Bowie'nin vedasından saatler sonra ise ilk taziyelerden biri Kanye'den gelmişti. Bowie kahin miydi? Tabii ki hayır. Ama bunun adı apofemi, yani insan zihninin her yerde örüntü arama huyu. Her zaman söylerim, tesadüf yoktur. Bugün bir istisna yapalım çünkü radyoda tesadüfler her zaman iyi hikayeler doğuruyor. Kanye 2007'de Daft Punk'ı sample alıp Amerika'nın bir numarasına çıktı. Tabeladan 50 yıl sonra bu fotoğrafı hala konuşuyoruz. Size eşlik eden ben Arkın. Seçtiğimse dünyanın en çok dinlenilen single'larıydı. Yarın aynı saatte aynı frekansta yepyeni bir dünya turuna davetlisiniz. Kanye West radyonuzda Stronger.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World son.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Altın ons başına 4200 dolara yakın işlem gördü ve geçen haftaki kazanımlarını korudu. Beklenenden düşük ABD istihdam verileri ve düşük petrol fiyatları yatırımcıların Fed'in faiz artırımı beklentilerini düşürmesine neden oldu. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC, Ağustos'ta üretim artışına devam edileceğini açıkladı. İstihdamını koruyan sanayi şirketlerine 2 yıl daha 188 milyar lira destek verilecek.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
5: Don't do you. Don't tell your dreams to everybody around.

0: yabancı müzik radyosu. Metro FM. Bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel, vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyestore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
1: Bende Gucci'da Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, that Prada.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Dünya Kupası'nda İspanya son dakikada bulduğu golle Portekiz'i 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Portekiz milli takımının teknik direktörü Roberto Martinez istifa etti. ABD Başkanı Trump, ABD'li forvet Balogun'un cezası için FIFA Başkanı Infantino'yu aradığını doğruladı. Trump, ceza ertelemesi değil yeni bir inceleme istedim dedi. Diğer yandan UEFA, FIFA'nın bu kararına tepki gösterdi. Ancak cezası affedilen Balogun da ABD'ye çare olmadı. ABD son 16 maçında Belçika'ya 4-1 mağlup olarak turnuvadan elendi. Belçika çeyrek finalde İspanya ile karşı karşıya gelecek. Amirli erkek basketbol takımı 2027 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde İsviçre'yi 95-72 mağlup etti.
2: Türk

0: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Ankara-Konya yolunun 55-59. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürüyor. Bursa-Yalova yolunun 39-42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
5: İstanbul, always Metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro.

0: sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
0: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçtim.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
1: FM. Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.

yapsaydı. Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Metro FM.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Tell your dreams to everybody around.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: Vibes. Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Get real with the fever on the dance floor.